kutladık ilkbaharı. İsteğimiz yaz oldu, İsteğimiz yaz oldu. Görmedik biz gül destesi, görmedik biz.

Azerbaycan Radyosu Esrin Sesi. Azerbaycan Radyosu 100. Nah, nah, sustu dodağlı.

Şuşa'nın sesi. Çektiğim şekli verim yadigar. Bakanda görsünler bir yanda bahar, bir yanda dağların zirvesinde kar, bir yanda dereden kalkan duman, çen. Koyu hamı bilsin ki Şuşalıyam ben. Karda dillendirim rastı, mahuru, zümzüme eyleyim sigahı, suru. Yada düşsün bülbül, rəşid, xan, həmən. Qoy hamı bilsin ki, Şuşalıyam mən.

gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

0: bizim Azerbaycanımız.
1: Ak Azerbaycan ya. Sertaş Orisu Radyo Otkumuzda Kutu.

İgramiye bakal zvaybur. İç avan xiyrar. Çünye baku day. Azerbaycan radyo day lezgiç alalgunluk dihye bakal zvay. Çigunuk heftedin isleyin ve erbey gara. Seahattin çıkaydan zuraz. Azersat peykinay radyo az inter dalgada. Az TV canlı internet saytına radyo int çinay efirdize katsılar.

0: dünyaya açılan pencere. Beynəlxalq Radio.
1: Azeri çırağ, güneşli yatak da sadla hayrilere tebii gaz hasiliz el kutunu. Azerbaycan'ın enerjiden sektörde çiğ etap katonu. BP kampanya diye ve Azeri çırağ güneşliğin tereftariye ve anzır nikanır gudla isan iyun din sadat kaspi hülün Azerbaycan sektörde avay Azeri çırağ güneşliği yatakrin blokta sifte yaz tebi gaz din kamersi hasilinir il kutun vaydi çirno. İma dünya din veridla çeki nafta din yatakri kaysad yaz hesab zuvay sifte kamersi din gaz hasilun ya sadlahay gaz din kuy eble çırağ platformaday erönnova. BP'din malumat dizkiliğine Azeri çırağ, güneşli yataktin, gazdin ihtiyat risk 10 milyon kub futtin kadar kıymet kuzu. Kozmay vaxtunda ima rugud milyon kub futtal hkaj jedai jed potensial ava. Peşekar hesabzı ki proyekti Azerbaycan'din gazdin potensial hkajuniz eldinli Europa'din bazariz alava gaz rakordiniz vacib beher kuda. Temadik kalkay BP kampanyadin regional komunikasyadin rehber tamam bayatlı dilahanu. Qeydin ki Azeri çırağ, güneşli blokti anzur ködüş ne qutqan seridla isalay naft guzva va qani qaldi Azerbaycan din enerji din tarixda viridla chexi proyektir kaysad hisabzva e proyektis Azerbaycan din enerji din xatasuz val mahkemaruna gaz raqurday marshrut argi hen sharuna va ülkedi Europa din ixtibarlu enerji daldi tamin arzaytkiz rol guclu avuniz kiligna strateji mana ava

0: Kutpanne ut saat kökkala sanal. Al arin radio. Kutpanne uvad.
1: İnsan ar ismet ar. Sadrazum gızah bahalı karyetada asukna juan merdekan davayı koliz kışızay. Kırar kısan yaz, zikefini kumbartir. Sadlan azaz karyeta dindak arday ahund abu turabağa viçin zurufay tundavaz fizikuna. Zakaryeta ahoz aristuna vah asiatta faytun çidiz emirgana. Vaç ahund izla zikareta diz aturay. Ahund atanava çun sanal Zikareta da vaz inikay anikay ihtilatar iyiz iyiz rekihatına. Zadavay çuzuna. Aga, buna hik fikirza lahkon imal devlet zigile akato mümkün yani. Abu Turab aga de cevap gana. Hacı, bun Mekke'diz ziyaret tisfena. Vaz kadar kısmettin çuruk aval diyeceğiz tuş. İnhe Allah tis kankayda ada salih zeda veri mal devlet vavay kakçuda. Havileyi ebeditir dekay fahum aya. Qadla hayisara fabrikar, mədənar və imarat hayzavay axşuna bir xal dinmala uğurla. Zun yaşamış yempatal cüvan merdekan davay qoliz küçkana. Ana Abu Turab ağa din qafar zirik elxtana və zun avur dağbuna ki adanı qaçı tupuz çizvay qon zirqili çizuş. Havileza kövay zun adan qoçerikay küçükun talabzı. Hacı Zeynalabdin Tağiyev. Üçün servet rikayı xeyirdar ilin maqsad daldı, mənfəət qaçur insanlar, harç avuz, çəxikani viləldi və damaq daldı rikayılıq gidə. Azərbaycan din mərhəmətli insan rikayı sadni Hacı Zeynalabdin Tağiyev xanvaydı. Ada çi ülkədiz, vatandaş riz avur xeyirdar ilin kırar, yisar latnotani rikayılay alasış. Anviçin, ömür və ala xunraldı, harsadas çeşinici dayıq sakasya. Söbürlay Asirdin Ekhir'da ve Qadlay Asirdin Evel'da Ömür Novay maşhur sahibkar mecenat Hacı Zeynalabdin Tağiyev Baku'da dideriz hanıva. Ayal zamaz Zeynalabdin'an dedi rahmet diz fenuva ve ambubadin qayğı dik çeki hanıva. Buba diz kümeh günün maksad daldı Hacı Zeynalabdin'a kolak yiyiz yiqa ve durgut kipi pul qazam isay. Sova disava Zeynalabdin koleri zikday ustardir. Saqadar pul qodna Zeynalabdin çil qaçuday iqrar dalatana. Ada inanaftadin Kuyar erindiz egeşne. Beyisuz da tane zehmet çugur hacı rühtay avatnaç. Sayıquz in kuyray naft adin fantan akatna. Hayka kesib Zeynalabdin milyoner dal elqana. Adam milyoner haydılay quluq. Ala tayviçin ömür kesib valdik elay aluzaç. Adaz viçin ömür din mana batarı goy kesib riz. İğil yergi avuna halk ilimli huni serf avuna iyer daramatar esiguna akozay. Adalı huzay. Virik olak rekala sanal zifikir hal baktlu vilik iki gelecektik avaran vilik aga aronya. İyi maksad div aga onpatal gızaf mektebar akayna kanzva para kitabar gazetar çapavuna yargal şeherar ve hüreriz rakurna kanzay diye. Hazreti Zeynalabdin Tağiyev anzun güdviş nisadla yusuz budviş anzun manattin harcı guna bakuda sadla ruşarin mektep etsignu. İma viri zakafkaziyada avay sa ruşarin mektebdir.

İçəki xeyirdardı. Hər istudiyə üçün pulun aldı. Qad Azərbaycan istudiyyət cürəbə universitet reis ilim qaç uzra qorunu. Qafqazda qod məktəbdən finansin xarcar üçü cüqunu. Adam erdəkən da yaxsın zud üçün iqdən məktəb eksik istuna. Bakuda anzır ni ödüyüşün sadla istud uşarın məktəb axayın uzvad milyon qizil pul kapitali zignu. Anzır ni ödüyüşün üçü qodla istud Azərbaycan devlet universitet axayın uz kümək qalorunu. Bakuda siftet teatr esik istunu. Hacetin suab kırar kaysad mı? Vichin pul nek Bakudi şollardin sin kemer cugaz tunkanu. Bakudin küçeyriz iyer val guz vay sa cerge darama tarniye hacidlay amay buraya. Adan vichin ildin mülk lahayta alay vaxtunda Azerbaycan din tarih din muzeye. Vichelay kuluk çeki irs tunu fenay hacidi inkrar iyiz turdi adan vichin halti avay kanivaltir. Adas vichin millettin doğar dünyada milletin arada akoskansoy. Sovet hükümeti Zeynalabdin Mulkar, Servet Arğile Qaxçurla, Neriman Nerimanova adası say mərk qayda imkan guza. Adam erdəkən davay bağdın qolx gəzi. İncək insan din Pakistan xaltiz avur. Xsan vilik va ülkə din arada stıxavinin avsiyyətar aradal ağanu. Qadlay asir din evvel da Pakistan da pandemiya din naçağ valçikizu. Açavuz Azerbaycan ve milyonerdi ve Çin harcını aldı. Bu düşen zor ampula vaksin kaçına isyattan Pakistan alay çıkacaksa kurza. İdaldi pandemi yedin vilik patkaza. Kadir Çiday Pakistan'dan halkı in vakıya anzırın gücüş nexsın iridla isu çipin tarih din tarsuna kutunu. Hadala inirte Pakistan'da dide diz kayı insan diz Azerbaycan çipin kayı ülke kizcizu. Kenin yukuz ne 3 milyon tir Pakistan'dan halkı ve devleti Hacı Zeynalabdin Tağıyevan rühtiz düğayar gelza. Hacı Zeynalabdin Tağıyev anzırın gücüş nexan yukudla isu sentyabrdin sadız rahmet tisuza. Am küçük tali viri baku ve qerexray anzur daldı insan di atana Taziyat dal Qotxanoy, Xsan Valdik Elay Fidaç, Sadran Koktaç, Alay vaxtunda iç əxi xeyirdar Kastin Torzi, Rikere Yeşamisva, Bakuda Hacı Zeynalabdın Tağıyevaz İmuqara, Azərbaycan din prezident İlham Aliyevan Serencem daldı içeri şehir din metro din vilik gümbet esigno. Adan tuar Baku din Azərbaycan din rayon din şehir din küçüğe rizgano. Adan tuar zey premier, xeyirdar vilin fondar, diplomar, fabrikar, qesebe ava.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@azteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Güney Kafkasya'da barış gündemi, yeni jeopolitik gevşekliklerin ana yönü adlı yazı. ABD'nin bölgeye yönelik stratejik tutumu giderek önem kazanıyor. Başlıklı konuşma. Şuşa, Türk dünyasının ekonomik bütünleşmesine yeni katkı sağlıyor konulu yazı.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Güney Kafkasya'da barış gündemi, yeni jeopolitik gerçekliklerin ana yönü. Güney Kafkasya'da yeni jeopolitik gerçekliklerin oluştuğu bir dönemde barış gündemi bölgenin istikbalini belirleyen temel amirlerden biri olarak hareket etmektedir. Çatışma sonrası dönemde Azerbaycan askeri zaferi diplomatik girişimlerle tamamlayarak bölgedeki barış görüşmelerinin ana aktör rolünü üstlenmektedir. Resmi Bakü'nün ortaya koyduğu ilkeler sonraki dönemde Azerbaycan ve Ermenistan görüşmelerinin ana yönünü belirledi. Milletvekili Rizvan Nebiyev'in belirttiklerine göre Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan barış anlaşması iki ülke arasında ilişkilerin normalleşmesi için temel yasal zemin oluşturacaktır.
2: Sıraş 17 maddede 12'si onun belə deyək də müqavilə texnikasından bağlıdır. Qüvvəyə minmə və s. Baxın, o da çox həllediciydi. Biz görürük ki, ratifikasiya, sonra sənədlərin mübadiləsi vacib faktordur və əlavələr düzəlişlər. Yerdə qalan 15 maddə və preambula birbaşa deməli bizim sülh gündəliyini tənzimləyən məsələlərdir. Yəni bir hüquqi mexanizm olmalıdır. Bu mexanizm də həmin bu ana sazişdir. Özü o iki vacib hissədən ibarətdir. Sülh və dövlətlərarası münasibətlərin normallaşması.
1: Sürdürülebilir ve uzun vadeli bir barışın sağlanması için Ermenistan'ın hukuki ve siyasi düzeylerde mevcut çelişkileri çözme konusunda özel bir sorumluluğu bulunmaktadır. Görüşmeler sırasında vurgulanan başlıca noktalardan biri Ermenistan Anayasası'nda Azerbaycan'a karşı toprak iddialarına ilişkin hükümlerin bulunmasıydı. Uzmanlara göre barış anlaşmasının sürdürülebilir olması için bu sorunun hukuki yollarla çözülmeli, bölgede karşılıklı güvenin oluşmasını engelleyen amiller ortadan kaldırılmalıdır. Azerbaycan'ın savunduğu barış modeli yalnızca iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine değil, aynı zamanda Güney Kafkasya'nın genel kalkınma perspektiflerine de hizmet etmektedir. Ulaşım ve iletişim hatlarının açılması, ekonomik entegrasyonun genişlemesi ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi istikrarlı bir güvenlik ortamının oluşmasına bağlıdır. Uluslararası İlişkiler Analizi Merkezi Bölüm Başkanı Metin Memmedli bölgede istikrar sağlanmadığı takdirde ekonomik entegrasyondan veya uzun vadeli kalkınma beklentilerinden söz etmenin mümkün olmadığını vurguladı.
3: Bütövlükte Azerbaycan sülh gündəliyi beynəlxalq hüququn hamı tərəfindən qəbul olunmuş normu və prinsiplərinə eyni zamanda dövlətlərin suverenliyinə əsaslanıb. Həmçinin qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan sülh gündəliyi bütün növ təhdidlərdən, yəni silah işlətməkdən imtinaya əsaslanır.
1: Bölgenin bugün karşı karşıya olduğu temel seçenek çatışma politikasını sürdürmek ya işbirliği aşamasına geçmektir. Azerbaycan'ın tutumu açık, uluslararası hukuka dayalı, karşılıklı emniyete ve toprak bütünlüğüne saygı gösteren bir barış modeli bölgenin geleceği için en gerçekçi ve etkili alternatiftir. Dolayısıyla Güney Kafkasya'daki yeni jeopolitik gerçekliklerin sürdürülebilir güvenli ve işbirliği bir ortama dönüştürülmesi öncelikle barış gündeminin tutarlı bir şekilde uygulanmasına bağlı olacaktır.

0: ABD'nin bölgeye yönelik stratejik tutumu giderek önem kazanıyor. Amerika'nın son yıllarda Güney Kafkasya ve Orta Asya'ya artan ilgisi tesadüf değil. Küresel jeopolitik rekabetin güçlendiği, enerji güvenliği ve teçhizat zincirlerinin yeniden oluştuğu bir dönemde bu bölgeler stratejik önemini daha da artırmıştır. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı veya kritik mineral kaynaklarının yerleştiği bölgelere daha çok önem verilmeye başlandı. Bu bağlamda Azerbaycan hem coğrafi konumu, hem enerji kaynakları, hem de Doğu ile Batı'yı birleştiren orta koridor üzerindeki rolüyle öne çıkar. Azerbaycan Avrupa ile Orta Asya arasında önemli transit kavşağına çevrilerek yalnızca bölgesel değil, küresel ekonomik ilişkilerde de önemli katılımcı statüsünü kazandı. Amerika'nın bölge ülkeleriyle siyasi diyaloğu yoğunlaştırması, üst düzey görüşmelerin düzenlenmesi ve ulaşım iletişim projelerine olan ilginin Washington'da bölgede uzun vadeli strateji yaklaşımının göstergesidir. Bu politikanın temel hedeflerinden biri, Avrasya mekanında daha sürdürülebilir ekonomik ilişkilerin kurulması, enerji güzergahlarının çeşitlendirilmesi ve bölge ülkelerinin küresel piyasalara entegrasyonunun hızlandırılmasıdır. Hazar Politika Merkezi'nin baş yöneticisi direktörü Afgan Nifti konuyla ilgili olarak ABD'nin Orta Asya ve Kafkasya'ya olan ilgisinin hem enerji hem teknoloji hem de kritik mineraller alanlarında arttığını söyledi.
1: Bu son 10 yılda biz onu gördük ki Amerika'nın bizim regiona olan marağı artarak devam eder. Hem enerji sahasında, hem teknolojiler sahasında, hem kritik mineraller sahasında Amerika'nın Merkez Asya'ya ve Kafkaz'a marağı artarak devam eder. Bu çerçevede hem de regionun Amerika ile emektaşlığının şahalendiğini görürük. Mən xüsusilə qeyd etmək istərdim, keçən ilin avqust ayında Prezident Trump'ın qonaqpərvərliyi ilə burada baş tutan Azərbaycan-Ermənistan görüşlərini və eyni zamanda Prezident Trump'ın C5 formatında Mərkəzi Asiya ölkələr rəhbərlərini Washington'da qəbul etməsi. Bunlar onu göstərir ki, Amerikanın regiona olan strateji münasibəti daha da yüksəlir. Eyni zamanda vitse-prezident J.D. Vance'in Azərbaycana səfərini xüsusi vurgulamaq lazımdır. Mən eyni zamanda Azərbaycandan bu tədbirdə iştirakçısının yüksək səviyyədə olmasına çox şadam. Həm prezidentin köməkçisi hörmətli Hikmət Hacıyevin, eyni zamanda digər nazirliklərdən olan təmsilçilərin bugünkü çıxışları çox maraqlıdır. Forum öz işini hələ ki davam etdirir və biz ona görməyə şadıq ki, Azərbaycanın bu regionda oynadığı xüsusi rolun qeyd olunması çox vacib oldu. Ve biz onun en zaman

0: Şu anda Amerika ictimaiyyəti də göstərmiş olduq ki, bu regiondakı bir çox projelərin, bir çox layihələrin, bir çox investisiyaların həyata keçməsi üçün Azərbaycanın orta dəhlizdə oynadığı çox rol çox vacibdir. Və biz ona inanırıq ki, yaxın illər ərzində də bu böyük maraq davam edəcək.
1: Azərbaycanın girişimi ilə geliştirilən orta koridor bu stratejinin önəmli unsurlarından biri halinə gəldi. Çindən Avropaya uzanan yük taşımacılığının önəmli qısmının bu güzərgah üzərindən uygulanması Azərbaycanın J ekonomik önəmini daha da artırıyor. Bu yüzden Amerika ve diğer Batı devletleri bölgede istikrarın korunmasına, Azərbaycan-Ermənistan ilişkilerinin normalleşmesine ve yeni işbirliği platformlarının oluşmasına ayrıca önem verilir. Tüm bunlar Güney Kafkasya ve Orta Asya'nın artık sadece bölgesel değil, küresel jeopolitik ve jeekonomik süreçlerin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini göstermektedir. Azerbaycan'ın bu süreçlerde oynadığı rolü ise ülkenin uluslararası tutumunu ve stratejik öneminin daha da güçlenmesine hizmet etmektedir.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: TRT Genel Müdürü Mehmet Sobacı.
2: TRT Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mustafa Sarıtaş ve ben Azerbaycan temsilcisi Murat Akkoç olmakla Azerbaycan Radyosu'nun 100. yıl dönümü vesilesiyle tüm radyo çalışanlarını içtenlikle tebrik ediyoruz. Radyo yayıncılığı alanında büyük bir geçmişe sahip olan Azerbaycan Radyosu'nun kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın kültürel değerlerini, sesini ve sözünü dünyaya ulaştırmadaki önemli rolünü büyük bir takdirle izliyoruz. TRT kurumu olarak iki ülke arasındaki derin dostluk ve işbirliğini güçlendiren bu köprü yayıncılık geleneğinin sürdürülebilirliğinden büyük memnuniyet duymaktayız. Bu anlamlı yıl dönümleri vesilesiyle yürüttüğünüz başarılı çalışmalarda üstün başarılarınızın devamını diler, yayıncılık alanındaki ortak hedeflerimiz doğrultusunda gelecekte de işbirliğimizin artarak devam etmesini temenni ederiz. Nice senelere sağlıkla inşallah. Tebrikler.

0: Şuşa Türk dünyasının ekonomik bütünleşmesine yeni bir katkı sağlıyor. Şuşa şehri Türk dünyasının önemli uluslararası platformlarından birine bir kez daha ev sahipliği yaptı. Böylece Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Rekabet ve Tüketici Piyasası Kontrol Ajansı tarafından organize edilen Türk Devletleri Teşkilatı Rekabet Kurumu liderlerinin 3. toplantısı ve Rekabet Forumu Şuşa şehrinde gerçekleştirildi. Bu forum ekonomik işbirliğini derinleştirmek ve ortak kalkınma hedefleri gerçekleştirmek açısından özel bir öneme sahiptir. Günümüzde rekabet politikası, piyasa ekonomisinin verimli işleyişini sağlayan temel mekanizmalardan biri olarak kabul edilmektedir. Sağlıklı bir rekabet ortamı yaratmak, tekelleri önlemek, tüketici haklarını korumak ve yatırım çekiciliğini artırmak, ülkelerin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesi rekabet alanında işbirliğinin genişletilmesi, üye ülkeler arasında ekonomik entegrasyonun daha da güçlendirilmesine hizmet etmektedir. Forumda rekabet mevzuatının iyileştirilmesi, dijital pazarlardaki yeni zorluklar, uluslararası şirketlerinin faaliyetleri ve modern ekonomi süreçlerinin düzenlenmesi gibi konular ele alındı. Deneyim paylaşımı ve kurumsal işbirliğinin geliştirilmesi, üye devletlerin ekonomi politikalarının daha etkili bir şekilde uygulanması için koşullar yaratmaktadır. Etkinliğin önemi ve amacı hakkında bilgi veren Devlet Rekabet ve Tüketiciliği Koruma Ajansı Başkanı Elnur Bağırov şunları söyledi.
1: Biz birgə tərəfdaşlığımızı, tərəfdaşlığımızın genişlendirilmesini, təcrübə mübadiləsini, data mübadiləsini müzakirə elədik. İclasımızın nəticəsi olaraq birgə kommunike qəbul olundu. Birgə kommunike qurumlarımız arasında strateji, fəaliyyət prioritetləri, eyni zamanda növbəti addımlarımızı müəyyən etdik.
0: Etkinliğin Şuşa'da düzenlenmiş olması da sembolik bir anlam taşıyor. Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa son yıllarda siyasi, ekonomik ve insani alanlarda uluslararası etkinliklerin düzenlendiği bir diyalog merkezi haline geldi. Bu tür forumlar şehrin uluslararası itibarını daha da artırmaya ve aynı zamanda Türk dünyası içindeki işbirliği, ilişkilerini güçlendirmeye katkıda bulunmaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı, Rekabet Kurumu Liderleri Forumu, bölgede ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, ortak pazar ilkelerinin teşvik edilmesi ve sürdürülebilir ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Bu platform, Türk devletlerinin ekonomik potansiyelini daha etkili bir şekilde belirlemeye ve karşılıklı güveni güçlendirmeye hizmet etmektedir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.

çalan. Vakt geldi terk edip gedirem sen durna katarı gayıda canım.

Öz koynun aldı bizi, bu buruklar şehri. Yar böldük dikemizi, göz

0: bizim Azerbaycanımız.
1: Ak Azerbaycan ya. Sertaş Orisora diyor otkumuzda.

İgram ya bakalım Zweibur. İçavan xeyrar. Çünkü bakuday, Azerbaycan radyoday lezgiç alalgunluk dekhiye bakalım var. Çigunluk, heftedin isleyin ve erbeyi qara, seyahatdin çıqaydan zuraz, Azersat peykinay radyo az interdalga da www.aztv canlı internet saytına radyo int çinay efirdize katsıla.

0: açılan pencere. Beynəlxalq Radio.
1: Azeri çırağ, güneşli yatak da sadla hayrilere at ebi gaz hasiliz il kutunu. Azerbaycan'ın enerji sektörde ciyi etaf katonu. BP kampanya di ve Azeri çırağ güneşliğin tereftari ve anzırını kanırgudla isen iyun din sadat kaspi hülün Azerbaycan sektörde avay Azeri çırağ güneşliği yatakren blokta sifte yazd ebi gaz din kamersi hasilini il Kutunvaydi Çirno. İma dünyadın veridla çeki naftadın yatakri kaysadiyen sisab zuvay sifte kamersiyadın gaz hasilun ya sadlahay gazdin kuy eble çırağ platformaday erönnova. BP'din malumat dizkiliğine Azeri çırağ güneşli yatakdin gazdin ihtiyat riz 10 milyon kub futdin kadar kıymet kuzu. Kuzmay vaxtunda ima rugud milyon kub futdal hkaj jeday jed potensial ava. Peşekar hesabzı ki proyekti Azerbaycan din gazdin potensial hkajuniz eldinli Europa din bazariz alava gaz rakorniz vacib beher guda. Temadik galkay BP kampanyadin regional komunikasyadin rehber tamam bayatlı dilahanu. Qeydin ki Azeri çırağ güneşli blokdi anzur ködüşni qutqan seridla isalay naft guzva vaqeni qaldi Azerbaycan din enerji din tarixda viridla çexi proyektir kaysad hisabzva e proyektiz Azerbaycan din enerji din xatasuz val məhkəmərinə gaz raqurday marşrut argi hen şaruna va ülkədi Avropa din ixtibarlı enerji daldi tamin arzayt ki rol guclu avun iskiligna strateji mana ava

0: خودخانه قد ساعت پیخ دلال سنل او قرین رادیو خودخان نیواد
1: انسان ار اسمتر Sadrazum gızah bahalı karetada asukna juan merdekan davay koliz kışızay. Kırar kısan yaz, zikefini kumbartir. Sadlanız az kareta dindak arday ahund abu turabağa viçin zuru faytun davaz fizikuna. Zakareta ahoz aristuna vah asiat da faytun çidiz emirgana. Vaç ahund izla zikareta diz aturay. Ahund atana vah çun sanal Zikareta da vaz inikay anikay ihtilatar iyiziyiz rekihatına. Zadavay çözünü. Ağa, buna hiç fikirza lahkon imal devlet zigile akato mümkün yeni. Abu Turab ağa de cevap gana. Hacı, bun Mekke'diz ziyaret tisvena. Vaz kadar ismettin çoruk aval diyeceğiz tuş. İnhe Allah tiskan kayıta ada salih zeda veri mal devlet vavay kakçuda. Havileyi ebeditir dekay fahum aya. Qadlaha yisara fabrikar, mədənar və imarat hayzavay axşuna bir xal dinmala uğurla. Zun yaşam işin patal cüva merdekan davay qoliz küçkana. Ana abu turab ağa din qafar zirik elxtana və zun avurda bunu ki adan rəçi tupuz çizvay qoğan zirikli çizuş. Havileyza kövay zun adan qoçerikay küçükun talabzı. Hacı Zeynalabdin Tağiyev. Üçün servet rikay xeyirdar ilin maqsad daldi, mənfəət qaçur insanlar harç avuz, çəxikani biləldi və damaq daldi rikəlx gidə. Azərbaycan din mərhəmətlu insan rikay sadni Hacı Zeynalabdin Tağiyev xanvaydı. Ada çi ülkədiz, vatandaş riz avur xeyirdar ilin kırar, yisar latnotani rikəlay alasıç. Anviçin, ömür və alaqın raldi harsadas çeşnici dayı sakasya. Söbürlay Asirdin Ekhirda ve Qadlay Asirdin Evelra Ömür Novay maşhur sahibkar mecenat Hacı Zeynalabdin Tağiyev Bakuda dideriz hanva. Ayal zamaz Zeynalabdinan dede rahmet diz fenva ve ambubadin qayğı dik çeki hanva. Bubadiz kümek günün maksad daldı Hacı Zeynalabdina qolak iyiz yiqa ve durgut kipi pul qazamışsay. Sovadisa ve Zeynalabdin qoleri zikday ustardir. Saqadar pul qodna Zeynalabdin çil qaçuday iqrardalatana. Ada inanaftadin Kuyar erundiz egeşne. Eysuz datana zehmet çugur hacı rühtay avatnaç. Sayıquz in kuyray naft adin fantan akatna. Hayka kesib Zeynalabdin milyaner dal elkana. Ada milyaner haydılay kuluk. Ala tayviçin ömür kesib valdik elay aluzaç. Ada zviçin ömür din mana batarı goy kesib riz. İngil yergi avuna halk ilimli huni serf avuna iyer daramatar esigun akozay. Adalı huzay. Virik olak regala sanal zifikir hal baktlu vilik ekü gelecek dik avaran vilik aga aronya. İ maksad div aga onpatal gızaf mektebar akayna kanzva para kitabar gazetar çapavuna yargal şeherar ve hüreriz rakurna kanzaydiya. Hazreti Zeynalabdin Tağiyev anzın gücüş nisadla yusuz pudviş anzur manattin harcı guna bakuda sadla ruşarin mektebi etsignu. İma viri zakafkaziyada avay sa ruşarin mektebdir.

İçəxi xeyirdardı. Hər istuz üçün pulun aldı. Qad Azərbaycan ve student Cürebə Universitet reis ilim qaçudra qorunu. Qafqazda od mektəbdin finansin xarcar üçü cüqunu. Adam Erdekan da yaxsın zud üçün ikdin mektəb eksik istuna. Bakuda anzırni gödüyüşün sadla istuz uşarın mektəb akayın uzvad milyon qizil pul kapitali signu. Anzırn gödüyüşün sügüdla istuz Azərbaycan Devlet Universitet akayın uz kümək qalorna Bakuda siftet teatr esik istunu. Hacetin suvap kırar kaysad ne için polinek Bakudin şollar din sin kemer cugaz tunkanu. Bakudin küçeğiriz iyer val guz vay sa cerge darama tarniye hacidlay amay buraya. Adan viçin il din mülk lahayta alay vaxtunda Azerbaycan din tarih din muzeye. Viçelay kuluk çehi irs tunu fenay hacidi inkrar iyiz turdi adan viçin halti avay kanivaltir. Adas viçin millet din doğar dünyada milletin arada Akoskansoy. Sovet hükümeti Zeynel Abdina Mulkar, Servet Arğile Qaxçurla, Neriman Nerimanova adası say merk qayda imkan guza. Adam Erdekan da vay bağdın qolx gəzi. İncəxi insan din Pakistan xaltiz avur. Xsan vilik va ülkə din arada stxavinin avsiyyə tar aradal ağanu. Qadlay Aserdin evvel da Pakistanda pandemiya din naçaq valçikizu. Açavuz Azerbaycan ve milyonerdi ve Çin harcını aldı. Bu düşansur ampula vaksin kaçına isyattan Pakistan alay çıkacaksa kurza. İdaldi pandemiyedin vilik patkaza. Qadir Çiday Pakistan'dan halkı in vaqiya anzın güdüş nexsın iridla isu çipin tarihdin tarsuna kutunu. Hadala inikti Pakistan'da dide diz kayı insan diz Azerbaycan çipin kayı ülke keçizu. Qenin yukuz ne 3 milyon tir Pakistan'dan halkı ve devleti Hacı Zeynel Abdin Tağıyevan rühtiz düğayar gelza. Hacı Zeynel Abdin Tağıyev anzın güdüş nexan nexudla isu sentyabrdin sadız rahmet diz yüzü. Am küçük dali viri baku va qerek ray anzur daldı insan di atana Taziyat dal qot xanuay. Xsan valdik elay fidaç. Sadran koktaç. Alay vaxtunda iç əxi xiyirdar kastin torzi rikər eşəm isva. Baku da Hacı Zeynal Abdın Tağıyevaz imuqara Azərbaycan din prezident İlham Aliyevan serincem daldı içeri şəhər din metro din vilik gümbet esignu. Adan tor Baku din Azərbaycan din rayon din şəhər din küçü erizgano. Adan torzi premier xiyirdar rilin fondar diplomar fabrikar qəsəbə ava.

Gümancı gözlerim dolacak mensiz. Yaşadır sevdalı bir hayal, beni gedirem gelmesem.

Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wasteve.az sitesinin Radyo INT sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Güney Kafkasya'da barış gündemi, yeni jeopolitik gevşekliklerin ana yönü adlı yazı. ABD'nin bölgeye yönelik stratejik tutumu giderek önem kazanıyor. Başlıklı konuşma. Şuşa Türk dünyasının ekonomik bütünleşmesine yeni katkı sağlıyor konulu yazı.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Güney Kafkasya'da barış gündemi, yeni jeopolitik gerçekliklerin ana yönü. Güney Kafkasya'da yeni jeopolitik gerçekliklerin oluştuğu bir dönemde barış gündemi bölgenin istikbalini belirleyen temel amirlerden biri olarak hareket etmektedir. Çatışma sonrası dönemde Azerbaycan askeri zaferi diplomatik girişimlerle tamamlayarak bölgedeki barış görüşmelerinin ana aktörü rolünü üstlenmektedir. Resmi Bakü'nün ortaya koyduğu ilkeler sonraki dönemde Azerbaycan ve Ermenistan görüşmelerinin ana yönünü belirledi. Milletvekili Rizvan Nebiyev'in belirttiklerine göre Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan barış anlaşması iki ülke arasında ilişkilerin normalleşmesi için temel yasal zemini oluşturacaktır.
2: SSH 17 maddede 12'si onun müqavilə texnikasının bağlıdır, kuvvəyə minmə vəsələ. Baxın, yolu çox həlledicidir. Biz görürük ki, ratifikasiya, sonra sənədlərin mübadiləsi vacib faktordur və əlavələr düzəlişlər. Yerdir olan 15 maddə və preambula birbaşa deməli bizim sülh gündəliyini tənzimləyən məsələlərdir. Yəni bir hüquqi mexanizm olmalıdır. Bu mexanizm də həmin bu ana sazişdir. Özü o iki vacib hissədən ibarətdir. Sülh və dövlətlər arası münasibətlərin normallaşması.
1: Sürdürülebilir ve uzun vadeli bir barışın sağlanması için Ermenistan'ın hukuki ve siyasi düzeylerde mevcut çelişkileri çözme konusunda özel bir sorumluluğu bulunmaktadır. Görüşmeler sırasında vurgulanan başlıca noktalardan biri Ermenistan Anayasası'nda Azerbaycan'a karşı toprak iddialarına ilişkin hükümlerin bulunmasıydı. Uzmanlara göre barış anlaşmasının sürdürülebilir olması için bu sorunun hukuki yollarla çözülmeli, bölgede karşılıklı güven oluşmasını engelleyen amiller ortadan kaldırılmalıdır. Azerbaycan'ın savunduğu barış modeli yalnızca iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine değil, aynı zamanda Güney Kafkasya'nın genel kalkınma perspektiflerine de hizmet etmektedir. Ulaşım ve iletişim hatlarının açılması, ekonomik entegrasyonun genişlemesi ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi istikrarlı bir güvenlik ortamının oluşmasına bağlıdır. Uluslararası İlişkiler Analizi Merkezi Bölüm Başkanı Metin Memmedli bölgede istikrar sağlanmadığı takdirde ekonomik entegrasyondan veya uzun vadeli kalkınma beklentilerinden söz etmenin mümkün olmadığını vurguladı.
3: Bütövlükte Azerbaycan sülh gündəliyi beynəlxalq hüququn hamı tərəfindən qəbul olmuş norm və prinsiplərinə, eyni zamanda dövlətlərin suverenliyinə əsaslanır. Həmçinin qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan sülh gündəliyi bütün növ təhdidlərdən, yəni silah işlətməkdən imtinaya əsaslanır.
1: Bölgenin bugün karşı karşıya olduğu temel seçenek çatışma politikasını sürdürmek ya işbirliği aşamasına geçmektir. Azerbaycan'ın tutumu açık, uluslararası hukuka dayalı, karşılıklı emniyete ve toprak bütünlüğüne saygı gösteren bir barış modeli bölgenin geleceği için en gerçekçi ve etkili alternatiftir. Dolayısıyla Güney Kafkasya'daki yeni jeopolitik gerçekliklerin sürdürülebilir güvenli ve işbirliği bir ortama dönüştürülmesi öncelikle barış gündeminin tutarlı bir şekilde uygulanmasına bağlı olacaktır.

0: ABD'nin bölgeye yönelik stratejik tutumu giderek önem kazanıyor. Amerika'nın son yıllarda Güney Kafkasya ve Orta Asya'ya artan ilgisi tesadüf değil. Küresel jeopolitik rekabetin güçlendiği, enerji güvenliği ve teçhizat zincirlerinin yeniden oluştuğu bir dönemde bu bölgeler stratejik önemini daha da artırmıştır. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı veya kritik mineral kaynaklarının yerleştiği bölgelere daha çok önem verilmeye başlandı. Bu bağlamda Azerbaycan hem coğrafi konumu, hem enerji kaynakları, hem de Doğu ile Batı'yı birleştiren orta koridor üzerindeki rolüyle öne çıkar. Azerbaycan, Avrupa ile Orta Asya arasında önemli transit kavşağına çevrilerek yalnızca bölgesel değil, küresel ekonomik ilişkilerde de önemli katılımcı statüsünü kazandı. Amerika'nın bölge ülkeleriyle siyasi diyaloğu yoğunlaştırması, üst düzey görüşmelerin düzenlenmesi ve ulaşım iletişim projelerine olan ilginin Washington'da bölgede uzun vadeli strateji yaklaşımının göstergesidir. Bu politikanın temel hedeflerinden biri, Avrasya mekanında daha sürdürülebilir ekonomik ilişkilerin kurulması, enerji güzergahlarının çeşitlendirilmesi ve bölge ülkelerinin küresel piyasalara entegrasyonunun hızlandırılmasıdır. Hazar Politika Merkezi'nin baş yöneticisi direktörü Afgan Nifti konuyla ilgili olarak ABD'nin Orta Asya ve Kafkasya'ya olan ilgisinin hem enerji, hem teknoloji, hem de kritik mineraller alanlarında arttığını söyledi.
1: Bu son 10 yılda biz onu gördük ki Amerika'nın bizim regiona olan marağı artarak devam edir. Hem enerji sahasında, hem teknolojiler sahasında, hem kritik minerallar sahasında Amerika'nın Merkez Asya'ya ve Kafkaz'a marağı artarak devam edir. Bu çerçevede hem de regionun Amerika ile emektaşlığının şahalendiğini görürük. Ben xüsusilə qeyd etmək istərdim, keçən ilin avqust ayında Prezident Trump'ın qonaqpərvərliyi ilə burada baş tutan Azərbaycan-Ermənistan görüşlərini və eyni zamanda Prezident Trump'ın C5 formatında Mərkəzi Asiya ölkələri rəhbərlərini Washington'da qəbul etməsi. Bunlar onu göstərir ki, Amerikanın regiona olan strateji münasibəti daha da yüksəlir. Eyni zamanda vitse prezident J.D. Vance'in Azərbaycana səfərini xüsusi vurgulamaq lazımdır. Mən eyni zamanda Azərbaycandan bu tədbirdə iştirakçısının yüksək səviyyədə olmasına çox şadam. Həm prezidentin köməkçisi hörmətli Hikmət Hacıyevin, eyni zamanda digər nazirliklərdən olan təmsilçilərin bugünkü çıxışları çox maraqlıdır. Forum öz işini hələ ki davam etdirir və biz ona görməyə şadıq ki, Azərbaycanın bu regionda oynadığı xüsusi rolun qeyd olunması çox vacib oldu. Və biz onun eyni zamanda Amerika ictimaiyyətində göstərmiş olduq ki, bu regiondakı bir çox projelərin, bir çox layihələrin, bir çox investisiyaların həyata keçməsi üçün Azərbaycanın orta dəhlizdə oynadığı çox rol çox vacibdir. Və biz ona inanırıq ki, yaxın illər ərzində də bu böyük maraq davam edəcək.
0: Azerbaycan'ın girişimiyle geliştirilen Orta Koridor, bu stratejinin önemli unsurlarından biri haline geldi. Çin'den Avrupa

Avrupa'ya uzanan yük taşımacılığının önemli kısmının bu güzergah üzerinden uygulanması Azerbaycan'ın jeoekonomik önemini daha da artırıyor. Bu yüzden Amerika ve diğer Batı devletleri bölgede istikrarın korunmasına, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine ve yeni işbirliği platformlarının oluşmasına ayrıca önem verilir. Tüm bunlar Güney Kafkasya ve Orta Asya'nın artık sadece bölgesel değil, küresel jeopolitik ve jeoekonomik süreçlerin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini göstermektedir. Azerbaycan'ın bu süreçlerde oynadığı rolü ise ülkenin uluslararası tutumunu ve stratejik öneminin daha da güçlenmesine hizmet etmektedir.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: TRT Genel Müdürü Mehmet Sobacı.
2: TRT Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mustafa Sarıtaş ve ben Azerbaycan temsilcisi Murat Akkoç olmakla Azerbaycan Radyosu'nun 100. yıl dönümü vesilesiyle tüm radyo çalışanlarını içtenlikle tebrik ediyoruz. Radyo yayıncılığı alanında büyük bir geçmişe sahip olan Azerbaycan Radyosu'nun kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın kültürel değerlerini, sesini ve sözünü dünyaya ulaştırmadaki önemli rolünü büyük bir takdirle izliyoruz. TRT kurumu olarak iki ülke arasındaki derin dostluk ve işbirliğini güçlendiren bu köprü yayıncılık geleneğinin sürdürülebilirliğinden büyük memnuniyet duymaktayız. Bu anlamlı yıl dönümleri vesilesiyle yürüttüğünüz başarılı çalışmalarda üstün başarılarınızın devamını diler, yayıncılık alanındaki ortak hedeflerimiz doğrultusunda gelecekte de işbirliğimizin artarak devam etmesini temenni ederiz. Nice senelere sağlıkla inşallah. Tebrikler.

0: Şuşa Türk dünyasının ekonomik bütünleşmesine yeni bir katkı sağlıyor. Şuşa şehri Türk dünyasının önemli uluslararası platformlarından birine bir kez daha ev sahipliği yaptı. Böylece Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Rekabet ve Tüketici Piyasası Kontrol Ajansı tarafından organize edilen Türk Devletleri Teşkilatı Rekabet Kurumu liderlerinin 3. toplantısı ve Rekabet Forumu Şuşa şehrinde gerçekleştirildi. Bu forum ekonomik işbirliğini derinleştirmek ve ortak kalkınma hedefleri gerçekleştirmek açısından özel bir öneme sahiptir. Günümüzde rekabet politikası, piyasa ekonomisinin verimli işleyişini sağlayan temel mekanizmalardan biri olarak kabul edilmektedir. Sağlıklı bir rekabet ortamı yaratmak, tekelleri önlemek, tüketici haklarını korumak ve yatırım çekiciliğini artırmak, ülkelerin sürdürülebilir ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde rekabet alanında işbirliğinin genişletilmesi, üye ülkeler arasında ekonomik entegrasyonun daha da güçlendirilmesine hizmet etmektedir. Forumda rekabet mevzuatının iyileştirilmesi, dijital pazarlardaki yeni zorluklar, uluslararası şirketlerinin faaliyetleri ve modern ekonomi süreçlerinin düzenlenmesi gibi konular ele alındı. Deneyim paylaşımı ve kurumsal işbirliğinin geliştirilmesi, üye devletlerin ekonomi politikalarının daha etkili bir şekilde uygulanması için koşullar yaratmaktadır. Etkinliğin önemi ve amacı hakkında bilgi veren Devlet Rekabet ve Tüketiciliği Koruma Ajansı Başkanı Elnur Bağırov şunları söyledi.
1: Biz birgə tərəfdaşlığımızı, tərəfdaşlığımızın genişlendirilmesini, təcrübə mübadiləsini, data mübadiləsini müzakirə elədik. İclasımızın nəticəsi olaraq birgə kommunike qəbul olundu. Birgə kommunike qurumlarımız arasında strateji, fəaliyyət prioritetləri, eyni zamanda növbəti addımlarımızı müəyyən etdik.
0: Etkinliyin Şuşa'da düzenlenmiş olması da sembolik bir anlam taşıyor. Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa son yıllarda siyasi, ekonomik ve insani alanlarda uluslararası etkinliklerin düzenlendiği bir diyalog merkezi haline geldi. Bu tür forumlar şehrin uluslararası itibarını daha da artırmaya ve aynı zamanda Türk dünyası içindeki işbirliği, ilişkilerini güçlendirmeye katkıda bulunmaktadır. Türk Devletleri Teşkilatı, Rekabet Kurumu Liderleri Forumu, bölgede ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, ortak pazar ilkelerinin teşvik edilmesi ve sürdürülebilir ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Bu platform, Türk devletlerinin ekonomik potansiyelini daha etkili bir şekilde belirlemeye ve karşılıklı güveni güçlendirmeye hizmet etmektedir.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.